0: sen sen başlığın kıymetini saymayalım sen hayatı diye adı yaratıcı olma. Ona da dayanmadım.
1: Başlıyor.